Tugula kulaba nti abantu abakola emirimu tumanya ebyetaago byaba abantu. Byetaaga magezi ki, okutendeka ku ngeri ki, obukugu bwa ddaala ki. Era mu ggwanga wano wenda gambuza abakulu bano bambuulire banyetaze ffe okutendeka n'okutegeka abakozi. Ekyo tugenda kitwala nabo tutwale egweru w'eggwanga. Tuleme kutwala omuntu aveeyo mu byalo.